her arin serven rua taras vil sma tamşe balla boydi ekarte gönentli bime golaşti kaliforniya maskmroge dolumtli ke wala khanya wetan me taşe koner fıttil Nil çepere fosu narin na postu rasvil. Vimişi vada seyirin egli vodux eşkriyu. Rifarkin hivi rehepi egni kehti hetra uriyy.